0: Acıtıyorum hayvan. Falan. Acıtıyoruz klasik hayvan.
1: Ne 20 falan.